0: Ah, yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efem.
1: Bak Zeynep.

geçti de şu gün, ömrümün yarısın koyuyor.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Beylikgazi, Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Beylikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 21 Temmuz 2026 Salı sabahında birinci sayfa programında radyonuzda sizlere bugün de birinci sayfa haberlerini, gazete manşetlerini, detay haberleri, haber başlıklarını aktarmaya çalışacağız. Gündemi şöyle özetleyecek olursak, Oğuzhan Uğur tutuklandı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır bir saldırı yapacaklarını duyurdu ve gece saatlerinde İran'a Amerika'nın saldırıları başladı. TRT Dünya Kupası kapanış gösterisini yayımlamadı, yankıları sosyal medyada sürüyor. CHP'li vekilin Ardahan valisinin tayt giydiğini belirtmesi ve konuyu meclise taşıması sonrası vali görevden alındı, bunun da yankıları sürüyor. Haluk Levent yeni açıklamasında yardım paralarına dokunmadığını belirtti. Milyarlık para trafiği ve rüşvet operasyonunun detayları, Kıbrıs meselesinde Atina provokasyonu, İstanbul'da istilacı çekirge paniği, Fenerbahçe yeni transferlerini bu akşam sahaya sürecek İsmail Kartal'ın açıklamaları var. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İzmit Belediyesi'nin operasyonda başkan ve eşi gözaltına alındı. Şimdilik haber başlıklarımız böyle değerli dinleyenler. Yavaş yavaş programımıza başlayalım. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlayacağız. Özellikle İstanbul'da dev çekirge paniği deniliyor. Uzman açıklamış, birkaç hafta içinde dedi ve uyardı, ısırabilir deniliyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen ve görüntüleri sosyal medyada yankı uyandıran büyük çekirgelerin istilacı bir tür olmadığı ve hastalık yapmadığı belirtilse de vatandaşların endişeleri sürüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 27'si kamu görevlisi toplam 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Haluk Levent'ten veda mektubu deniliyor. İzmit Belediyesi'ne operasyon denilmiş. İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı deniliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti Oğuzhan Uğur. Kardeşi Tuğrul Uğur'un hesap hareketlerinden habersiz olduğunu söyledi. Uğur, benim için esas kırılma noktası gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu Haluk Levent'le aramızdaki kişisel bir konuydu sözleri dikkat çekti deniliyor değerli dinleyenler. Bedelini misliyle ödeyecekler. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarıyla ölen Amerikan askerleriyle ilgili konuştu. İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek dedi. Öte yandan Amerikan güçlerinin Tahran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığı açıklandı. Bu açıklamaların hemen ardından gece saatlerinde İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre Amerika'nın İran'a saldırılarının devam ettiği aktarıldı. Ülkenin İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınlarında Bender Lenge kentinde patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlarla vatandaşlar katıldı deniliyor. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok yetkilinin yer aldığı bir törenden bahsediyoruz değerli dinleyenler. İstanbul'da yağış alarmı deniliyor. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Haber başlıkları var. Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme, 15 kişiye adli kontrol denilmiş. Yazışmalar ortaya çıktı. 12 ilde operasyon, milyarlık para trafiği deniliyor. Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasında yer alan 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan provokasyon denilmiş. Hemen detayına bakalım. Yunanistan Savunma Bakanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl döneminde yaptığı paylaşımlarla skandala imza attı. Savunma Bakanı Dendias, 1974'de gönderme yapan ifadeleri kullandı ve Kıbrıs yakındır ifadelerini kullandı. Provokatif bir paylaşımda bulunmuş değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Özellikle siber dolandırıcılık konusunda açıklamalarda bulunmuş Mustafa Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. S-400'lerde kritik dönemeç deniliyor, Balkanlar üzerinden Marmara'ya yayıldılar, çekirge istilası denilmiş, Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın da farklı ilçelerinde görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi ve vatandaşlar tarafından endişe uyandırdı bu durum. Marmara bölgesinde çekirge istilası sürüyor, Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler vatandaşları tedirgin ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Peki haber başlıklarına göz atacağız. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler, haber başlıklarına göz atalım. Terör suçları ile ilgili açıklamalar var. Bakan Gürley'in 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Kayseri'den gelen bir haber. Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 2 kişi yaralandı deniliyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı deniliyor.

Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın denilmiş. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ve Greenwood UEFA listesine dahil edildi. Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın, apartman kullanılamaz hale geldi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü denilmiş. Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı deniliyor. Barış Alper Yılmaz eski imajına geri döndü. Arjantin'de Dünya Kupası finali sonrası 15 kişi gözaltına alındı deniliyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatıldığı belirtilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi deniliyor değerli dinleyenler. John Duran Benfica'dan 6 milyon euro alacak denilmiş. Portekiz ekibi Benfica, El Nasser'da John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu denilmiş. Bodrum'da jet ski faciası deniliyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına yoğun ilgi, Van'da hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor denilmiş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'ye göz atacağız. Nebi Barlas yaşamını yitirdi denilmiş 12 Eylül davalarının simge avukatlarından biriydi deniliyor. Amerika yeni

de Sayın Karayalçın'ın başkan olduğu çağrı heyeti partimizi kongreye götürecek. Bunu da mahkemeler eğer kabul etmezse, bir oyun yaparlarsa o zaman işte il başkanlarımız Ankara'ya geliyor, onlarla konuşacağız. Çarşamba günü parti meclisimiz bir araya geliyor, onlarla konuşacağız. Merkez yönetim kurulumuzla konuşacağız. En sonunda bundan sonra ne yapacağımıza bir karara bağlayacağız ifadelerini kullanmış. Özgür Özel'in açıklamaları var. Bilecik'teki açıklamalarından bir bölümü sizlere aktarmış olduk değerli dinleyenler. Gazeteci Çetin Gürel son yolculuğuna uğurlandı deniliyor. Mandani Netanyahu tutuklanacak mı sorusunu yanıtladı. Trump ve Netanyahu'dan sert tepki deniliyor. Ve duruşma öncesi gerginlik denilmiş. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Bozbey 111 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlattı. Canımdan çok sevdiğim Bursa öksüz bırakıldı. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Hakkımıza iftiralar atıldı. Bunları kabul etmiyorum. Yapanları lanetliyorum dedi. Duruşma yaklaşık 10 saat sürdü ve ilk celsenin ardından duruşmanın ikinci celsesinin bugün yapılacağı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümümüzde gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimdeki manşet haberlerine göz atalım. Gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Detay haberleri yine sizlere aktarmayı sürdürelim. İlk olarak Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Hürriyet Gazetesi'nin sürmanşetine baktığımızda 27 dakikalık hayal kırıklığı deniliyor. Dünya Kupası final maçının devre arasındaki 27 dakika 22 saniyelik konser şovu tartışma yarattı denilmiş. Bu organizasyondaki bu konser şovunu TRT yayımlamadı. Niye yayımlamadı diye de soranlar var. Bunun da tartışmaları sürüyor. Asla yalnız bırakmayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajını verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaferi kutladı deniliyor. Hemen Hürriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Türkiye engel oldu, İran'ı bölmek istediler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamaları var. Amerika ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi Arakçı. Türkiye sağlam durdu bu durumda dedi. Efsaneye in İsrail engeli deniliyor. Rogers Waters'ın, Pink Floyd'un üyelerinden Rogers Waters'ın haberi var. Bahisçi yönetici böyle izledi. Savcılığın operasyonla ilgili çalışmasının detayları ortaya çıktı denilmiş. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınıp çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbiriyle 2 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı deniliyor. Köstebek şüphesiyle 50 gözaltı denilmiş. İsmi yeni parti kuruluş haftaya deniliyor. CHP'yi böyle görseydi üzülürdü. Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen vefatının 1. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı deniliyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. 5 personel hayatını kaybetti. İzmit'te belediye operasyon, belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı, gelinler gibi altın da diyette haber başlıklarıydı Hürriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, gazetelerimize devam edeceğiz. Bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Hürriyet gazetesine baktık. Şimdi ise Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Yargıtay kararı Eylül'e kaldı. Özel'in duygusal bir konuşma yapması bekleniyor. Ana muhalefette boşluk bırakılmayacak. Yeni parti için geri sayım denilmiş. Hukukçu yerine milletvekili deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiçbir boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girer girmez kuruluş dilekçesi verilecek deniliyor. Butlan kararı Eylül'e kaldı denilmiş. Altan Öymen mezarı başında anıldı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barış ve özgürlük sevinci deniliyor. ODTÜ mezunları yine pankartlarıyla Türkiye'nin özetini çıkardı denilmiş. Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %29.21'e çıktı. Gözler faiz kararına çevrildi. Beklentiler bozuldu denilmiş. Dünya izledi, TRT vermedi deniliyor. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i saf dışı bırakan İspanya kupaya uzandı. Maçın devre arasında 27 dakikalık gösteride Madonna, Shakira, Jennifer Lopez ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü şarkılar sahne aldı. Ancak TRT bu bölümü yayınlamadı. Trump zorla kupa fotoğrafına girmeyi başardı deniliyor. Cumhuriyet gazetesinden aktaracaklarımız da bu kadardı.

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuş. Yine bir haber başlığımızdı, sıcak bir gelişme. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Adana'da trafik ışıklarında araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur tutuklandı deniliyor. İran basını aktarmış, İsfahan, Şiraz ve Bender Lenge'de patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş. Bolu'da çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile terör örgütleriyle mücadele genelgesi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camii ziyaretine ilişkin mesaj denilmiş. Siber güvenlik toplantısı yapıldı. Solo Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gökyüzünü süsledi. Şanlıurfa'da baraja giren iki kardeş boğuldu. Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtilmiş. Milas Bodrum Havalimanı Haziran ayında 578 bin yolcuya hizmet verdi. Tekirdağ'ın bir ilçesinde denize girmek yasaklandı. Sıcak hava yerini serin havaya bırakıyor. 10 derece düşecek sıcaklıklar denilmiş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yine haber başlıklarını, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere bir kez daha hatırlatalım. Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli ahbap soruşturmasında tutuklandı deniliyor. Ake ve Greenwood UEFA listesine dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili açıklamaları var. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Bodrum'da jet ski faciası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde alabora olan jet skiden düşerek denizde kaybolan Irak uyruklu baba ve kızının cansız bedenleri Yunan sahil güvenlik ekiplerince bulundu deniliyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına Van, Molla Kasım Halk Plajı'na yoğun ilgi denilmiş. Messi'den duygu dolu paylaşım, iki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle yayınladığı mesaj var. Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş hakkında ev hapsi kararı verildi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojik bir gelişme bulunmuyor denilmiş uyarılar bölümünde değerli dinleyenler. 21 Temmuz 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 22 Temmuz Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsa ben hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Can Polat ve ilçe müftüsü İsa Yaykın yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Eğitim süreçlerini inceledi. Hafızlık kurslarına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Yozgat İl Müftülüğü 2027 Hac Kurası'nın 22 Temmuz Çarşamba saat 10.30'da noter ve basın huzurunda yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda gerçekleşecek ve sonuçlar resmi sistemde açıklanacak. Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri Aydıncık ilçesi Büyük Toraman köyünde kolektör sistemi kurarak içme suyu şebeke hattını yeniledi. Çalışma su kayıplarını azaltıp kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefliyor. ÖSYM 21 Temmuz Salı günü YKS 2026 sonuçlarını resmi sitesi sonuç OSİM Gov.tr üzerinden açıkladı. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak TYT, AYT, YEDİŞ Tabibi puanları ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Kocaeli'de motosiklet sürücüsü YG kontrolü kaybederek akaryakıt istasyonundaki lokantanın camını kırdı. Müşteri BK'ye çarpan motosiklet yaralanmaya yol açtı. Sağlık ekipleri müdahale ederek BKT'yi hastaneye kaldırdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Milan'ın yıldızı Christian Pulisic için ilk teması kurduğu transfer şartlarını araştırıyor. Milan oyuncuyu bırakmak istemiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, günaydın, günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun. 09.05 Türkiye'nin saatleri, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla bölgenin güçlü sesindeyiz. Burası Oğuz FM, ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Başladık, hoş geldiniz.

0: Elden şiş yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde salıncaklar, rattan masalar, bahçe mobilyaları, bakın balkonlar, teraslar, bahçeler. Bahçelerimizi güzelleştirecek, misafirlerimizi güzel ağırlamamıza yardımcı olacak muhteşem mobilyalar, bahçe mobilyaları, bahçe araç gereçleri yine.
1: Allah kimseyi yakmasın efendim.
0: Amin.
1: Saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Eyvallah. Su neylesin? Yılan aktı kamışa, su neylesin? Yanmışa. O geldi aklıma. Her sabah çalıyorum ama onu bugün çalacağım. Halılar arkadaşlar, 300 metrekare teşhir alanımız, 1000 metrekare depo alanımızla bölgenin en iddialı halılarıyla halı evindeyiz. Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında, o da kendi bünyemizde. Sayfa sayfa, desen desen, kalite kalite, marka marka halılar Perdecim'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin Perdecim, İstiklal Caddesi. Anlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Bu sabah ne var kahvaltıda? Misafirler geldi mi? Tatil planını memleket rotasına çevirmişler. Menzile varanlar, yolda olanlar, yola çıkacak olanlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Tüm çalışanlara kolaylıklar olsun. Aç şöyle güzel bir hava. Yap bir oradan bir gözleme. Yak ateşi, ver ocağı.

Günaydın, bize enerji kattığınız için teşekkür ederiz. Tüm emekçi dostlara selam olsun. Tarkan'dan Hüp şarkısını çalarsanız sevinirim. Neşeli günler dilerim demiş Ahmet abi. Yolunuz açık olsun. Selam. Tüm şoför arkadaşlara.

hayırlı sabahlar. Doğum günü sunucusu şoför Nalan Hanım demiş. Ben çekerekten Salim Çizir. Doğum gününüz kutlu olsun Rabbim, sevdiklerinizle, dinleyenlerinizle beraber nice sağlıklı yaşlar versin. Sesinize güzellik, afiyet versin. Dinleyenleriniz bol olsun inşallah demiş. Amin, çok teşekkür ederim. Özlem Özlü'den Çekme Halay Başını Çalar Mısınız? Bu parça size armağan olsun. Teşekkür ederim Salim kardeşim. Hep beraber olsun inşallah.

görelim kimler burada, hani görelim usta demiş biri. Sabah 5'te yazmış. O uyku sersemidir o. O bir buradayım yazsın biz bakalım. Nuray Çayıralan'dan aramızda, çalarsanız memnun olurum canım demiş. Aa, yok ki o bende Nuray, yok ki. Başka bir şey seç. Halay başına geç olmadı sen bak, halay çekeceğiz birazdan Nuray. Çayıralanlı Nuray, o bizde yok. Kaç senelik dinleyicisi. Bugün mü geldin? Sen bugün mü geldin?

hadi çekerek Akdağ Madeni yapsa derim ki yenidir yani. Olabilir, bilmeyebilirler derim yani. Çayır alan sen böğün mü başladın diyeyim. Ay bir oynayasın var, bir oynayasın var sabah sabah ya. İşim ağrıdım herhalde. Bence 40 yaşından sonra yasaklansın doğum günü kutlamaları. İnsanın morali bozuluyor. Sinir sistemi. İnsan oluşurken anne karnında önce sinir sistemi oluşuyormuş, biliyor musunuz? Bu sinir sistemi ilk oluşan şey. Ölürken de ilk ölen şey. Yani çocuk sinir sistemi. Allah Allah. İnsanın sinir sistemi çöküyor ya böyle bir. Alabora oluyorsun yani. 40'tan sonra 41 mi oldu? 42 mi oldu? 45 mi oldu? 50 mi oldu? Çabuk geçiyor ama 40'tan sonra çok hızlı gidiyor. 60'ı buluruz. 10 sene sonra. Öyle boşa söylemiyorlar.

Ya Nuray'a verin mendili. Nuray'a verin mendili. Ver mendili, ver mendili kıza. Geç karşıya geç. Geç, geç bakayım hadi. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla devam.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110 Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
6: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
7: Erdem'cim, oluşmuyor.

0: yabancı. Her taraf bana buralarda yabancı. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tuzuyla. Sevgili Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. İyi yayınlar Nale Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim parçasını çalabilir misin? Hemen çalarım. Alıyorum listeye. 0530-034-66-66 acılıydı. İletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Bilemez, bilemezsin sen. Yanıyor kalbim. Sönmüyor, söndüremezsin.
1: Şoför mü hala?
0: Çok doysun sevgilim.

0: Olacaksın sen tatlım.
1: Böyledir bu işler. Körülür badem gözlü olur. Bir gün başımı alıp gidersem annem yapardı rahmetli. Siz üzün üzün beni bir gün gidersem, babanız cici anne getirirse görürsünüz o zaman. Yaramazlık yapardık kardeşimle. Başımı alır gidersen bulamazsın.
2: Oğuz efendim.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096. Öyle yaşarken kıymetlerini bildik ya da bilemedik. Çocukluk yaramazlıklar yaptık ama öldükten sonra da yani biraz böyle iki çevirelim yani. Değil mi? Yeri belli olsun. Güzel çiçekler dikelim. Doğan Mermer'e de teşekkürler. Kocaman alkışlar. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Ya kaliteli işi ucuza yaptırın. Akıllı olun diyor yani. Ne güzel olmuş. Tam da böyle annemden bahsedince. Kör ölür badem gözlü olurmuş. Öyle tehdit ederdi bizi. Ya Emine gülersin. Vallahi öyle yapardı annem. Aa, gideyim de görün. Almayın bu ahları. Nane Hanım selamlar. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Yıldız Silve'den Emi dinleyebilir miyiz? Bak üstüne denk geldi. Bu parça dün Bahçe Demir Kapımızın kaynak işini yapan hem komşum hem de Oğuz FM reklam kuşağı sponsoru Çetin Kardeşler Demir Doğramaya gelsin. Ergül Çetin abime ve oğlu Mehmet'e armağan ediyorum demiş. Helal olsun. Biz bize yeteriz hemşerim. O kadar. Her şey civar. Bu kuşaklarda her şeyci var. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdicim Alışveriş Merkezi'nde Perdicim Oni ve Halıva Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilir dinleyenlerimiz. Perdicim Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmet veriyor. Yok yok arkadaşlar.

0: aşk da böyle bir şey, hastalık gibi bir şey herhalde. Yani sayıyor en sonunda diyor ki geri gelme diyor sonra. Bu kadar sitem. Yani şimdi insan dese ki tamam vazgeçtim geri geleceğim. Ya yok yani, orada frene basıyor, geri dönmeyi istemem. Hayat öyle bir oyun ki ne rolü var ne sahnesi. Sen de mutlu olma Emi. Bak mutlu da olma yani. Bu ahları almayın. Almayın bu ahları. Bunlar ne böyle? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 0530 034 66 66. Bu ahları almayın deyince aklıma geldi. Ben ah çekişimde bin ahın olsun. İntizar duysun kulaklarımız. Bin ah. Bak. Ahın olsun. Dilerim her gün elemle dolsun. Sesime emre. Kar yağsın başına bahar gününde, çizgiler belirsin bebek yüzünde. Daha neler neler.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Şoför Nala.
3: Kardeşim alışveriş.

0: ümitsiz yaşa.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla
6: Şoför abla radyolarda.
7: Düne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
4: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.

0: Emine Çivdem ha ha ha demiş. Tövbe nasıl güldürdün beni canım ya. O şey ama atasözü var öyle. Güvenme dostuna, zaman doldurur postuna diyor.
1: Mendilim bari bari, düşmüşüm ak uzarı. Bekledim sen gelmedin, yüreğim yare yare. Yüreğim yare yare, bekledim sen gelmedin.

0: gözleri parlar.
1: Yani dost sandığın kişilere körü körüne inanma. İnanmamak gerektiğini. Çünkü en yakınındaki insanın bile bir gün sana çok büyük bir kötülük yapabileceğini ifade eden bir atasözü. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Yani post... Postuna saman doldurmak ne demek oluyor? Eski dönemlerde avlanan ya da öldürülen hayvanların bazen de cezalandırılan düşmanların derisi yüzülür ve içinin boş kalmaması için, şeklinin bozulmaması için saman doldurup sergilenirmiş. Ne korkunç.
0: İşte dalını inmiş, demişteleri yenilmiş.
1: Birini tamamen yok etmek, canına kastetmek arasından... arkasından çok büyük bir tuzak kurarak onu bitirmek anlamına geliyormuş yani. Saman doldurur postuna. Yani böylesi içini boşaltır, içine saman doldurur. Atalar yapmış ki söz olmuş. Yapılmış yani. Korkuluğa dönersin. Yok artık, korkuluklarımız da yok. Oldu mu mısırlar Emine? Mısır tarlalarına korkuluk koyardık.
0: Kaman yolu gün,
1: yok artık göremiyorum.
0: Günleri cümbüşlü, kaman yolu gümüşlü.
1: Onda içini saman dolduruyorlar ya böyle elbiseleri mesela. Eski iş elbiselerini, gömlekleri uçlarını bağlayıp böyle sıkı sıkı saman dolduruyorsun içine. Ondan sonra uzunca bir sopaya bağlayıp tarlanın içine asıyorsun. Ayçiçeğine de yapıyoruz bunu, çemşamere. Şemşamere yapılıyor. Şey, ay çiçeklerine. Gün döndü de derler, güne bakan. Yok artık. Kargalar da akıllı. Kargalar insanlardan daha akıllı bence. Artık yemiyorlar yani korkulukları falan. Bu diyor dümenden, bu insan değil mi? Abla günaydın Boğazlıyan'dan. Harun ben şu an balya çekiyoruz diyor. Tam da sizden bahsediyorduk. Yıldız Tilbe'den Zaten Aşığım parçasını çalarsan çok sevinirim. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Turgut Erdemir Akdağ Madinden aramızda iyi yayınlar. Teşekkür ederim ayrıca. Güzel günler dilerim diyor. Senden isteğim Bergen'den Seni Kalbimden Kovdum parçasını çalarsan sevinirim. Bu parçayı size Ay Yıldız Beton çalışanlarına, yolda olan tır şoförlerinde, yine Akdağ Madeninde dinleyen Oğuz FM severlere armağan olsun. Olsun. Aynen canım. Oldu mu ya mısırlar? Mısırlar çıktı mı? Şemşamerler açtı mı?
0: Sana küçük diyorlar, sana küçük diyorlar.
2: Oğuz Efendi.
3: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyor.

Ay, bahçe duvarındanı çalacaksın bu şeyden. Ankaralı İbocan'dan. Bence en güzel hava söylüyor bu mısırları. Yok canım, olmadılar daha mısırlar diyor. Vallahi şeyde nasıl diyeyim size, Eskişehir'den Bozüyük İnegöl tarafı bilen bilir, şoför abiler bilir. Eskişehir'den sonra batıya doğru mısırları yiyorlar. Kaynatıyorlar artık, çıktı. Eli kulağında bak, geliyor söyleyeyim. Olmadı daha mısırlar diyor. Şemşamerler ne durumda? Ay, çiçekleri açtı mı? Hülya Hanım hoş geldiniz. Uğur Eyvili hoş geldiniz. Buyurunuz.

0: Olur olur. Altını çok olursa güzel olur.
1: Yaylada güzel olur fındık ceviz kırması. Hep bela bir oynayın aksaray kırması.
0: Evet ev aramızda Gökben lafı mı olur çalabilir misin demiş. Çalarız. Hoş geldiniz. Yaylada. Günaydınlar Nale Hanım. Mutlu huzurlu sabahları iyi yayınlar diliyorum. Sorgun'dan Hülya ben. Mustafa Taş'tan. Bu yana bak bu yana parçasını istiyorum. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere armağan ediyorum. Sağlıkla kalın diyor Hülya Hanım. Açalım sesi. Koyalım balkonun kenarına, demirden düşmeyeyim aşağı. Isparta Sinirkent'ten günaydınlar var. Uğur Heybeli Tarkan Tevetoğlu'ndan nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım şarkısını istiyorum. Yani onun peki teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: Fındık dalda bekleme, fındık dalda
0: bekleme. Daha fındıklar da olmadı. Mustafa Koç Konya'dan burada. Aleyküm selam Mustafa Koç, hoş geldin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sizden Tahir Uçar'dan sarılara boyamışsın saçını istiyorum. Bu şarkı kardeş üzüm. Sadullah Akdeniz'e gelsin şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Konya'da ne var ne yok? Ne ekiyorsunuz? Ne biçiyorsunuz?
1: Güzelim olur fındık ceviz kırması.
0: Bakliyat var orada da değil mi? Kavun var. Uşakları. Hayırlı yayınlar Nale Hanım. Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya, biricik eşim ve torunlarım için Tufan Altaş'tan mektup yazarım.

dinleyicilerimiz, isteklerimiz ulaşsın. Bunlar neyi böyle, ne gönderdiniz bize? Ona bizim bir yönetim bir baksın arkadaşlar. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Somuzuyla idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Perdecim Oni ve Halıya ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. En güzel bahçe balkon mobilyaları, salıncaklar, raftan masalar, Perdecim'de.

0: Güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.

0: Trafik yoğunluğundan, başlayan günün stresinden uzaklaştıran, yüksek doz sabah enerjisiyle güne başlamak isteyenlerin programı Şoför Nalan devam edecek.
1: Perdeci Alışveriş Merkezi kaskılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Boz FM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
4: Toprağın canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin düğün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
5: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
7: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

19.34 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzlu'yla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efen burası. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda. Güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026 0543-772-1026'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz efendim. Bak bu yana sözümüz vardı. Peşine şunu yapacağım. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Tarkan? Efendim. Uğur Heybeli'nin seçimiyle burada olacak. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda bunlar söyleyelim. Nalan Hanım demiş. Gitmenin zamanı mıydı? Lavin ve Mehmet Erdoğan yorumuyla. Güzel bir düet istemiş Hulusi abinin. Sesli mesajı da var. Ona da bakalım. Erol Karcı, Zeliha Karcı, arkadaşım ve eşine Tanrım beni baştan yarat. Gönül Akkor'dan istiyorum. Teşekkürler Nalan Hanım. Hüseyin Koska. Hüseyin Koska hoş geldin. Sorgun'dan Hülya Hanım'ın seçimi.

0: 0530 34 66 66 istek attığımız.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Alan Hanım.
0: Hayırlı sabahlar efendim, hoş geldiniz.
1: Yine bir salı sabahından sabah sabah bir istek isteyelim önce.
0: İçimiz açılsın.
1: Bütün Oğuz Emre dinleyicilerine gelsin, Oğuz Emre çalışanına gelsin, bütün gurbetçilere gelsin. Şu anda Sarıkaya'da gezip dolaşan kazasız belasız gezerler, tozarlar inşallah giderler.
0: İçimiz gidiyor.
1: Allah bize de nasip eder inşallah.
0: İçimiz
1: yarın
0: gidiyor bizim de.
1: Çekiyoruz.
0: Yani bir şey kalmadı.
1: Yavaşlıyor günler. Gitmenin zamanı mıydı?
0: Evet.
1: Solist Lavin diyor.
0: Lavin, evet.
1: Eğer bunu bulamazsan başka bir çalabilirsin.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Tamam. Haydi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Bol bol selamlar. Sağlıklı, sıhhatlı yaşam temennimle Ana Hanım sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Sağolunuz. Kısacık bir aramız var. Çok minik tanıtımım
2: Konçak
0: var.
2: Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz. Dün gibi, dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu. İçimde durur aşkım.
5: Şoför nasıl geçti?

Mektup yazarım, mektubu da yapalım. Hulusi abinin sesini bir kere daha dinleteceğim. Reklam dönüşü hemen vereceğim peşine. İsteğini de çok güzel oluyor biliyorum. O da öyle seviyor. Ama çok da geride istek bırakmak istemediğim için bunları tamamlayalım. Hulusi abi sen yabancı değilsin. Günaydın güzelim, nasılsın demiş Neslihan Sarıkaya. Neslihan iyi ki varsın dediğim şoför Nalan için. İyi ki doğdun Nalan. Ceceli'den iyi ki hayatımdasın, sana gelsin demiş.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.
7: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Düne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
8: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım. Yine bir salı sabahından sabah sabah bir istek isteyelim önce. İsteğimiz bütün Oğuz Hem dinleyicilerine gelsin, Oğuz Hem çalışanlarına gelsin, bütün gurbetçilere gelsin. Şu anda Sarıkaya'da gezip dolaşan kazasız belasız gezerler, tozarlar inşallah giderler. Allah bize de nasip eder inşallah, yakında az kaldı, ipine çekiyoruz. Yavaşlıyor günler. Gitmenin zamanı mıydı? Solist Lavin diyor. Eğer bunu bulamazsan başka bir çalabilirsin. Tamam mı? Haydi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Bol bol selamlar. Sağlıklı, sıhhatlı yaşam temennim Lanan Hanım sizlere.
7: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Hulusi abi, nasıl buluyorsun bu türküleri böyle ya? Ciğerlerimizi yaktın yine. İşte yani atalar da söylemiş, ne kadar yaşarsan yaşa eninde sonunda akıbet gelecek başa, kendimizi de hazırlamak lazım. Ya öyle değil mi? Allah gecinden versin inşallah ya. Ne diyeyim? Ölüm haktan. Şu ayrılık olmasın. İsyan değil de işte sitem diyelim. Nazım'a kaldı. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Mustafa Ceceli yayında.

Bayram amca aramızda. Selam sesi, güzel sunuculuğunuz ve sıcaklığınızı radyoya neşe katıyorsunuz Nale Hanım. Ben sanatçı 58 bayram. Bayram 58 bayram. Valla bitecek sanki seni bir yerden. Ben de sizi dinliyorum şu an. Başarılar diliyorum. Biz sizden bir şeyler çalalım. Siz seçin, biz çalalım. Baştan yarat sözümüz vardı. Nerede baştan yarat? Şey istedi bizim Hüseyin Koska abimiz. Baştan yarat Gönül Akkor yorumuyla dinletebiliriz. Onu istemişler. Alalım. Emine Çivdem'in oğlu asker, çok az kaldı. Son günler artık. Son bir ay mı Emine? Davul zurna gönderdik. Allah'ın izniyle bitirip gelecek hayırlı tezkereler.

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmakta. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içme ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Günaydın, günaydın Zabit Avusturya'ya selamlar. Sizden isteğim, canınızın dağılığı burada oldu mu bilin istedim. Kolay gelsin. Canınızın dağılığı burada olduğumu bilin istedim. Kolay gelsin demiş. Dağılık. Sağlıktır o herhalde. Dağılık yazmış. Canım nasıl olur? Canım dağ olsun. Ömrüm bağ olsun. Allah Allah, canıma değsin. Bütün şarkılar, bütün türküler benim olsun. Canım sana olsun. Böyle bir şarkı yaparız. Gülcan'ım hoş geldin. Gülcan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Merhabalar, iyi yayınlar Nalan Hanım. Ben sizlerden Ayşe Dinçer'den Şıkıdım parçasını rica ediyorum. Bu şarkı bana ve çocuklarıma, eşime ve sizlere gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Duyan gelsin, uyanan kalk, kalkan radyoyu açsın. Saat 11 oldu, neredesiniz?
1: Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Sevgili Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. Nale Hanım, rica etsem çok özledim oğlum için diyor. Son 38 gün kaldı. Serdar Ortaç'tan Askerin Türküsü çalabilir misin demiş. Onu da alırım listeye. Hoş geldin, şeref verdin canım benim. Canım sağ olsun, çalacağım. Şimdi bana şarkı armağan ettiler. Hep ağlıyorsun, hep ağlıyorsun Hulusi abi. Ama sabahları şöyle bir kere iyice ağlamazsak açılamıyoruz biz. İçimiz açılıyor, bir ferahlıyoruz. İyidir gözyaşı, ruhu temizlenir. Ömer Aktağ Madeninden aramızda. Hacı Kiraz'dan Yoruldum Dünyaya. Dünyaya çalar mısın rica etsem diyor. Serdar Çekerek'ten bizlerle. Engin Nurşani'den Vicdansız Ele Aldım parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışan tüm arkadaşlara gelsin. Teşekkür ederim abla demiş. Çok teşekkür ederim. Amin diyor canım Emine Çivdem. Allah kavuştursun tez vakitte inşallah. Tüm askerlerimize, asker analarımıza olsun bütün güzel şarkılar.

ocağı değil derler, asker ocağı. Peygamber ocağı. Vatan borcu, namus borcu. Kaderler yemini boynumu kurdular.

0: Dinleyicisi Oğuz Efendi.
1: Sigortacım Murat Yıkamaz Şoför Nalyon'u sunar.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
4: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi
6: Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

zaten 58 Bayram Avcı Zeyno yeni halay yapmış. 2026 yapım son çalışmalarından biri. Yapay zeka kullanılmış yine her zaman olduğu gibi. Yani birçok sanatçının da kullandığı gibi çok şık duruyor bence. Hem bir kolaylık oldu sizler için de. Bizim için de güzel oldu. Altyapılar falan sağ, çok sağlam oluyor. Bunu çalabilirsiniz diyor sizlere ve tüm Akdağ ve Yozgat'a armağan olsun demiş. Sarıkaya var, Sorgun var, biz Çandır var, Çayıralan var. Var yani Boğazlayan var. Daha sayarım ama yeni bakılı var. Biz ne yapalım? Bunlar halaya dursun, biz kenarda mı duralım? Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet oradan kopar der. Şıkkıdım şaka bir tarafa. Akdağ ve Yozgat genelinde demiş. Akdağlıyız galiba. Hadi ses ver. Akdağlılar halay başı olacak birazdan. Yanına kim gelsin, çekerek gelsin. Akdağ başı. Halay başı Akdağ madem. Çekerek gelsin. Sınan Hanım. Salikaya gelsin. Sorgun, Çandır, Çayıralan, Dizilin.

0: sigortacı Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tımızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Tıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ya bazı yerlerde duyarsınız 100 şirket var, 55 şirket var, 35 şirket var. Siz, biz eliyoruz, siz merak etmeyin arkadaşlar. Sonra bir kaza yapıyorsun, yerinde yerler asıyor, kimseye ulaşamıyorsun. 15 tane elenmiş, özellikle cımbızla seçilmiş ajenteliklerle sigortacı Murat Tıkılmaz yanımızda. Adres belli. Nevzat Şener Bulvarı İş Banka Deniz Bankası Sarıkaya'da. Bir şey oldu. 0543-772-1026'dan arayın. Bu arada arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Evet, günaydın abla. Gerçi öğlen oldu ama diyor. O da biliyor şimdi, kızıyorum ya ben çok geç kalınca. Ama hakikaten öğlene kadar uyuyorsunuz kızım ya. Şeyden. Öyle olmaz ki ya. Sizi tarlaya bahçeye götürmek lazım. Engin Can'dan siyah saçlarını istesem şimdiden teşekkürler. Hemen yaparım alayın peşine. Harun Sarıkaya'dan aramızda, çekereklerden baba yollarda perişan diyor. Niye? Sıradaki parça ona gelsin. Sarıkayalı Harun. Çekereklerden baba niye perişan ol? Kliması mı bozuldu?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: Radyonun sesini açsın. Söyleyin, radyonun sesini açsın. Kolonlardan serin geliyor diyeyim.

0: bu bizim buradan Yozgatlı bir arkadaşım şeydi, İstanbul'dan bir Yozgatlı bir kardeşimiz vardı. Onun arkadaşım mıydı 28 Bayram amca? Şimdi o bir yanında olsaydı bilirdi bunu, bizim yayınlayamayacağımızı. Bir kısmını çalmış olduk, ayıp olmasın. Siyah Saçların yayında.
1: Kurban oldum tatlı sözlerine, hayran oldum.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
3: Yozgat'ın sesi, Oğuz Eser.

ıslıkçı tuttum. Islık ıslık. Islık. Islık. Çatlak bu. Ben oynuyorum, onlar da ıslık çalıyorlar bana. Şöyle yapıyorum. Bitirdik programı. Bir şey, Erdem Baba'ya ne olmuş? Sarıkayalı Harun, ne oldu?

Evet, bobbini havayı halaya durduk, herkese aldık. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Kontişim Erdem Baba diyor. Erdem Baba'nın sıcak başına vurdu, kara dumanlar atıyor diyor. Kolonlara doğru çevirsin yüzünü. Bak buradan şimdi ben Müslüm Gürses gönderiyorum, serin üflüyor. Ne oldu, klimanın gazı mı bitti, ne oldu? Ne oldu? Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Malem.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
3: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66 Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6 telefon 0544 813 40 66 Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında telefon 0533 352 78 90 Akü spotçudan değil akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle bakar yollara. Kederli yüzünde her akşam üstü çizgi çizgi, nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olur doğduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan ve aydınlıklardan, duvarlara baksa bile utanır. Açılsa üstün biraz, duyar da bir gece yarısı. Kalkar yatağından gelir, bir mübarek el uzanır yorganıma usulca. Bilirim ki bu da benim anamın elidir. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi gibi berrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanları gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrularım, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, sevdiğimin yüzü.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Osman Köksal, Türk Kızılay'ı Yozgat Gençlik Teşkilatı İl Başkanlığından Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığı'na atandı. Uluslararası faaliyetlerde gençlik yapılanmalarını destekleyecek. TCDD Taşımacılık AŞ, İşkur üzerinden 23 ilde toplam 134 tren makinisti alımı yapıyor. Başvurular 20 Temmuz 2026'da başladı. Adaylar KPSS puanı ve özel şartlarla değerlendirilip sözlü sınava çağrılacak. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve ilçe müftüsü İsa Yaykın yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu, hafızlık eğitimi inceledi, hayırseverlere teşekkür etti ve başarı dileklerini iletti. İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ve İHA saldırıları düzenleyerek ABD asker kayıplarına yol açtı. ABD bölgedeki askeri hazırlıklarını artırırken İran'ın stratejisi çatışmayı bölgeselleştirmek üzerine odaklanıyor. Klimate Central'ın raporu aşırı sıcak gecelerin son 5 yılda insanların uyku süresini yılda 56 saat azalttığını gösteriyor. Sıcaklık artışı uyku kalitesini düşürerek insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için Ağustos'ta teklif alamazsa transferde devreye girecek öncelik hücum bölgesi. İspanya milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid'de binlerce taraftarla kutladı. Filistin bayrakları dikkat çekti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: solanayımsa.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.

0: olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akil Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Bilmiyorum neden bana dargınsın. Hiç sabrım kalmadı, dön deli soygun.

0: Säure.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
7: Reklamları dinlediniz.
8: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
9: Hiçbir radyoda duymadığın türküler, Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
0: Akdağ Oğuz efendim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe...

0: Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan günüm.

0: sevmeyeceğim. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat

0: Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 66 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Musabeyli Köyü Güneş Enerjisi Santrali sahasında ikinci etap GES projesinin temelini attı. Yeni santral elektrik ihtiyacının %50-55'ini karşılayarak aylık 8 milyon lira tasarruf sağlayacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yozgat'ta bin kınalı kekliği biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlılarla mücadele için doğaya saldı. Keklikler avlanmaya kapalı bölgelerde bırakıldı, çevre illere de sevk edildi. Osman Köksal, Yozgat Genç Kızılay İl Başkanı olarak başladığı görevinden sonra İstanbul'da bölge başkan yardımcılığı yaptı. Şimdi ise Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Birim Başkanı oldu. Özgür Özel CHP'den ayrılarak yeni parti kuruyor. Partinin adı İstiklal olacak. İlk etapta 90 milletvekili katılması bekleniyor. Parti programı ve tüzüğü hazırlandı. Kuruluş başvurusu 24 Temmuz'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama bazlı taksi taşımacılığı için satışa çıkardığı 250 plakadan sadece 23'ünü satabildi. Talepte %91 düşüş yaşanırken plakalar 29 yıllığına ruhsatla verildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için Ağustos'ta teklif alamazsa transferde devreye girecek öncelik hücum bölgesi. İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek tarihinde ilk kez üçüncü oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: olanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. İyi akşamlar efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Şöyle biraz serinlesin ortalık ya. Akşam oldu, hala sıcak. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar diliyorum. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Bendeniz Nala Hanım'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar Mobilya bizlere eşlik ediyor.
1: Atılmıyor Martin'im, atılmyor.

Armağan Arslan, Ah Mendil isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, Beyaz Eşya mağazası ve Halı Dünyası mağazası. Mobilya mağazalarıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol zengin çeşitlerle hizmetinizde. Üstelik Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı. Akkayalar Mobilya Bambi merkezinde, Bambi Uyku Merkezi'nde sizleri bekliyor. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi'nden her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı vade farksız sunuluyor. Açalım mı WhatsApp'ı artık? İstekleri çabuk başlayalım. Ben de çok oyalanıyorum. Sonra sallanıyoruz. Yetişmiyor istekler. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 aracılığıydı. İletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırmanız. Dünya ye diyor ya Ömer, Türkçe mi Ömer? Ömer Akdağ'a sabah istemiş olduğum parça çalınmadı, bilginize sunarım diyor. Hacı Kiraz, yoruldum dünya ye. Acaba niye çalınmadı ki? Bakayım ben şarkıyı bir dinleyeyim.

Yok bizde yok o ya. Ömer ondan çalınmamıştır. Yok bizde. Bende yok yani. Mehmet Emin Kara Kız Kasabası. Vay vay vay. Bereketli olsun efendim. Harika görünüyor her şey. Abicim bereketli olsun. Kolay gelsin. Halaylar çeker yarim. Halaylar çeker. Selamlar Sorgun Kara Kız Kasabası'ndan kaptanımız Mehmet Aslan. Arslan, Kara Mehmet'in tarlada mercimek potosluyoruz. Allah'ın izniyle 250 donuk attık, 500 kaldı. Kazansız belasız. Selamlar sana da ablacığım. Dinliyoruz motorda abla diyor.

0: düşmüşüm ahuzare.
1: Mendilim gare,
0: düşmüşüm ahuzare. Bekledim sen gelmedin.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Arama niye yapıyorsunuz Zekeriya abi ya?
2: Tamam,
1: sen benimle konuşacaksın o zaman. Benimle konuşacaksın. Yüksek ses, biraz yüksek olsun. Duyamıyoruz sizi.
2: Evet, merhabalar, merhabalar Nalan Hanım. Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir.
1: Merhabalar efendim.
2: Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
2: nasılsınız,
1: ederiz.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
1: Evet, Allah iyilik versin.
2: Son turdayız. Yine Hacı Bayram bizim yanımızda. İsteği istiyoruz.
3: Para saymıyorum yalnız.
2: Biz yine Yozgat Sürmelisi alalım. Bu parçamız evet. Öncelikle siz Oğuz Efendim çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize gelsin. Şu anda hareket halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin.
1: Paraları kaptırma abi, gidiyorlar.
2: İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hacı Bayram paraları orada bak. Bak, kağıtlardan alıyor bu sefer. Hacı Bayram abi.
0: İşte dalınmış demişlerimiz, ceviz dalınmış de cevizlerimiz. Dün akşam gördüm yarı, al yeşiller giyinmiş.
1: Merhabalar, Çayıralan'dan muhasebeci Mehmet Ali Şahin göz için Neşet Ertaş'tan Yolcu çalar mısınız demiş İlhami, hoş geldin.
0: Yandım yarın,
1: çalarız yolcu da güzel şarkı.

0: selamlar Nalan Hanım, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim Ayteciğim abi. Ferdi Baba'dan tövbekar çalar mısın aileme size? Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese armağan olsun demiş peki. Hoş geldiniz. İbrahim Tatlıses'ten bir parça diyor.
1: Ben ailesi, ben Halil Güç, arkadaşım Sezer Saati ve Orkan Şahin. İbrahim Tatlıses'ten bir parça armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

Evet, 18-15 Türkiye'nin saatleri. Evet, sağ ol ablam, sağ ol. Teşekkür ettik, bize güzel bir şey çal ablam. Akşam olur serinliğe kalırsın. O ne ki? Akşam olur karanlığa kalırsın, değil miydi o? Serinliğe kalırsan gece çalışabiliyor musun? Işık var mı? Ben size şey çalayım ya, mercimek.

0: yüz çekemedi gülmemizi.
1: İsterim bilmeni. Düşmeni bekliyormuş şakallar. Yesinler mi sizi?
0: Yesinler mi sizi? Hoş geldin.
2: Selamlar Neren abla. İyi yayınlar diliyorum. Dünyamda bulunan aşkım ömrüm İsmail Eker'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Çubuklu Cem'den Bırakma Beni parçasını çalarsanız çok mutlu oluruz. Buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çubuklu Cem'den Bırakma Beni. Yazıyorum hemen. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Şoför Nalan.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Akşam olur karanlığa kalırsın bu türküydü umarım.
1: Evet.
0: Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. Recep Erdoğan Sorgun'dan aramızda, iyi yayınlar Nane Hanım, Oğuz Yılmaz'dan. Yasak Aşk şarkısını yayınlar mısınız? Bu şarkı dinleyenlere, sizlere ve bana gelsin, kolay gelsin demişler. Alıyorum listeye parçanızı. Çubuklu Cem Aslan yayında. İnsanlar kötü.

Ortakkaya'lar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla sevgili dostlar. 18.48 Türkiye'nin saati. O kadar çok mesaj var ki sıradan başlayacağım. Onar beşer onar beşer geçeceğim. Şöyle bir göz gezdirmeye çalışıyorum. İbrahim Tatlıses'ten bir parça olsun demişti bir dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses'ten sevdiğime pişman ettim. Canım dediklerim olmasın parçanın adı Ömer. Ömer Akdağ mahallerinden. Varmış ya, sevdiğime pişman ettin diye de yazmışlar. Hemen gönderelim, tüm imparator hayranları için gelsin bu keyifli çalışmamızda. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tuvazıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: شو حشر.
1: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tumuzu'yla bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Nuray Sorgun'dan aramızda Nalan abla Mustafa Taş'tan Gene Ben Yandım parçasını istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.

Gene ben. Gene mi ben yandım dağlar? Bu galiba. Mustafa Taş'tan istedin ama. Bende mi yok acaba? TikTok'larda falan var ama yani bende mi yok? Neyse bakarım ona. Hüseyin Ertuğrul, Araplı kasabası Sorgun'dan aramızda. Kolay gelsin demiş. Bekir Doğan'a gelsin bu parça Araplılı. Ferman Akdeniz'den Arada Karlı Dağlar dinlemek istedik. Olur tabii ki. Hoş geldiniz. Şöyle bir başa gidelim mi? Şöyle bir. 18'den itibaren. Yayınlar kolay gelsin. Sizden canıma, eşime, ömrüme, her şeyime bir parça istiyorum. Kendisi şu an Akdağ Madeninde. Müslüm Gürses'ten Sus Ağlama Gözlerim parçasını istiyorum. Sizden rica ediyorum. Onu çok çok sevdiğimi söyler misiniz? Yusuf Koyuncu'ya gelsin. Onu yazmayı unutmuşum diyor. Yani en önemli yeri yazmayı unutmuşsun. Hoş geldiniz. Kayseri Bünyan'da bulunan babam Durdu Sürmeli'ye Metin Işık'tan İnsan Gelmez mi şarkısını çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Konuşalım. Güllü'den Değmezmiş Sana parçasını kardeşim Bekir Işık, onun değer verdiği abisi Ali Yıldız, Adem Aydemir, Bilal Kazık, Kızılkaya için çalarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim der. Hoş geldiniz. Engin Nurşani'den Unuttum Adına Bir Çizik Çektim Kardeşim Bekir ve Abdullah Elibol, Durmuş Yılmaz, Mahmut Tuncay Şahin, Muhammed Emin Akif için çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Kayseri Bünyan'da bulunan Murat Tanrıkulu ve arkadaşları için Metin Işık'tan Tek Gerçeğimsin. Elbet Bir Gün Kardeşim demiş. Aldım listeyi. Evet, Kayseri'den Ramazan Bağırgan'a sıradaki parça. Sizinki yok bende. Arda Kızılkaya, Dünyanda Bulunan Babam Bilal H5 Kızılkaya'ya ve arkadaşları Oğuzhan Şahin, Bekir Esikli, Azer Bülbül'den Annem parçasını çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Merhabalar, benim oğlum Bünyan'da diyor. Ben Ülgen, Yunus, Cura, Etkin'den müzik çalar mısınız? Dilberay, kime ne diyeyim? Çalarsınız, sevinirim. İkisini birden ben. Birini alalım listeye. Kayseri Bünyan'da bulunan eşim Alihan Akbaş için Metin Akkaya, Arsız Bela, Ağlarım Sevdiğim parçasını. Canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar. Merhabalar, eşim Yunus Cura için Aycan Öner'den, tamam bunu alalım, Tükendim parçasını istiyorum. Farklı numaralardan aynı kişiye 5, 4 hatta 6 mesaj gönderen arkadaşlar eleniyorsunuz mecburen. Sonra demedin demeyin, sorun oluyor yani, ters tepiyor öyle olunca. Bir tane yazın, her akşam dinleyelim bir farklı bir şarkı. Selam abla, benim kuzenim Bünyan'da kalmakta. Ona Dilber Aydan Ne Oldu Kardeş parçasını istiyorum. Ben Hülya Çalar. Antep'ten Ötedir Maraş'ın Yolu galiba bu parçanın adı. Yaklaşık 4-5 mesajdır bu parçayı armağan etmeye çalışıyor birileri zaten. Farklı isimlerle. Yani abla Kayseri'den İsmail, Bünyan'da bulunan dayım Bayram Şimşek için bu parçayı çalarsan sevinirim. Tahir Uçar'dan Sen Ol Başımın Tacı Alıyorum Kardeşim listeye. Hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tumuzuyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz.
Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyor. Akkayalar Mobilya. Oğuz Yılmaz yayında Yasak Aşk'la.

miydi 19.10 Türkiye'nin saatleri? Yoksa sorun değil ablacığım. Dur buldum bir şey. Dur bakayım bu mu acaba? Sen bana yaz olsa. Canım Cüril'den aramıza. Nuray buldum galiba parçayı. Canım sağ olsun demiş. Canımız sağ olsun. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar. Naloş'um senden ricam Hiray Zerduş'tan. Kurban olurum parçasını bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Bu arada doğum günün kutlu olsun. En güzel günler senin olsun. Nazar boncuk demiş. Teşekkür.

0: Teşekkürler.
1: Bir canlı kayıt yakaladık galiba bir yerlerden. Tamam ablacığım bu demiş, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Aydın Yayınlar, Kayseri'den Derya ben. Dünyada bulunan eşim Cumali Ihlamur için Mesut Çelebi'den Yazık Oldu şarkısını çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Seni seviyorum ömrüm mesajıyla armağan etmiş. İyi yayınlar, kolay gelsin Zeliha. Eşim İlhan Aydın için Damla Arıcan'dan Tamam Tamam şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Göçeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Göçeroğlu'nda. Biz seri hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Göçeroğlu'nda. Göçeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
8: Güveniniz
5: içinizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Sus Ağlama isimli şarkısı sevgili Müslüm Gürses yorumuydu, mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Satış şubelerimiz sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız, Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten de bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Değmezmiş Sana Güllü yayında.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Yozgat'ın sesi, Yozgat.

Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomaz'ıyla. Merhabalar, ben Gülçin Uyumaz. Abim Müslüm Uyumaz'a Gökhan gerçekten koyma beni yadellere parçasını istiyorum diyor. Hoş geldiniz. Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomaz'ıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sorgun'da ve Sarıkaya'da hizmetinizde. Dünyanda bulunan Ömer Kanat ve bütün arkadaşlarına, abilerime, kardeşlerime selam olsun. İstek olarak Halil İbrahim türküsünü, yoksa da Isırgan Otu parçasını istiyoruz. Keyifle dinliyoruz demiş Şafak Yıldız. Hoş geldiniz. Tek gerçeğim Metin Işık'la devam ediyor. Üretelim sorusuyla. Dünyanda bulunan Fatih Vural arkadaşı İbrahim Eker, Alparslan Yüreğir için Bozmak Havası. Suriye'den çıktım yola, 3 gün vadeli. Aynı şekilde aynı isimler. Ben yoruldum hayat isteklemiş. Anlamadım vallahi hiçbir şey. Manisa'dan hayırlı akşamlar kıymetli ömür yoldaşım Durmuş Duyar'a, Tahir Uçar'dan Vay Kader türküsünü armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim Nalan Hanım. Teşekkürler. Hala 18.32 isteklerini okuyorum arkadaşlar. Bu introlar bana yetmiyor. Fona geçelim biz. Saatler 19.47 oldu. Dolayısıyla çok mesaj var. Bunları yetiştiremeyiz. Evet, dünyada bulunan Ömer Kanat ve tüm arkadaşlarına selam olsun. İstek olarak Halil İbrahim türküsünü istiyoruz demiş. Bir başka dinleyicimiz yine bir başka mesaj telefonla. İyi yayınlar. Nalan Muğuz Yılmaz. Bunu çalmıştık sanıyorum. İyi yayınlar. Kayseri'den Ali ben. Akdağ Madeninde bulunan Hasan Söylemez ve İlhan Aydın Hakan Dörtlü'ye sıradaki parça gelsin demiş. O yok bende. İyi akşamlar Kayseri'den Meral, Akdağ Madeninde bulunan Hasan Söylemez ve arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Dinleyin Geceler türküsünü rica ediyorum. İyi yayınlar, iyi dinlemeler demişler. Evet, iyi günler Nale Hanım. Araplı'dan Bekir Doğan'a gelsin, Ferman Akdeniz'den Karlı Dağlar. Selamlar, iyi yayınlar. Neşet Ertaş'tan Şu Garip Halimden parçasını çalabilir misiniz? Kendime ve Aytaç abiye gelsin diyor. Gökhan Malkoç bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Oğlum Murat Tanrıkulu için Ahmet Aslan'dan Sigaram ve Sen parçasını rica ediyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz, hoş geldiniz. Tek gerçeğimsin. Metin Işık yayında.

anne, anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Hürü Hanım, Hürü Tanrıkulu aramızda yayınlar. Dünyadaki oğlum Murat Tanrıkulu için Ahmet Aslan'dan Sigaram ve Sen parçasını rica ediyorum dediler. İyi yayınlar Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostum Serkan Uludağlı için Yıldırım Budak'tan Anam parçası armağan olsun. Serkan diye yazılır, adam diye okunur. İyi akşamlar dilerim, iyi akşamlar efendim. Ben o yarın aşık mekten. Selamünaleyküm Nala Hanım, sizi severek dinliyorum. Sizden özlemiyoruz dilden. Gönlüm Dağlarda isimli parçasını rica ediyorum. Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Aziz Kaçmaz ve Ali Öz Halil Devinme gelsin. Aldım listeye. Evet, selamlar Nala Hanım. Dünyada bulunan canımın içi için Muazzez Ersoy'dan Seninle Neresi Olursa Olsun parçasını çalar mısınız? O kendini biliyor, sizlere de gelsin bu parça demiş. Şimdi Dilber Ay'dan dinleyeceğiz. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu diyelim. Yine söz verdiğimiz parçalardan yine ağır gidiyor çünkü şarkılar çok uzun. Selamünaleyküm Gaziantep Nizip'ten Ömer Tatlıcıoğlu, Kayseri Bünyan'da bulunan abilerim Rıdvan Polat, Atakan Boyraz bizim gönülden çektirdin bana acı. Olsun adın yalancı armağan olsun demiş. Yine bir canlı kayıda mı denk geldik Dilber Ay'dan? Polis Erkan Çayıralan'dan aramızda. Yine geç Erkan abi, geç kalıyorsun. Neredesin bu saate kadar? 19.41'de göndermişsin. Rüzgar Kimse Bilmez çalar mısın lütfen canım, çok sıkılıyor demiş. Tüm ekip arkadaşlarıma gelsin. Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygıyla. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Çayıralan'dan Polis Erkan. Mustafa Coşkun Sarıkaya'dan aramızda. Kar, un, yem, nakliye, nohut, mercimek, çörek otu, aspir, buğday, arpa, yonca, canlı hayvan ticareti, tarla alım satımı yapılır demiş. Vay, reklama bak, süper olmuş Mustafa. Arkadaş ve dostları beklerim. Bu parça tüm beni sevenlere gelsin. Müslüm Gürses'ten Unutamazsın çalarsan sevinirim. Bir dinleyin, geceler vardı sanki burada bir yerlerde. Onu çalarsam peşine, hani vakit yeterse, sıra gelirse peşine bağlarım abi.
1: Eser Metal, Şakır'ın ağlamı sunar.

Erdoğuş, kurban olurum sevgili Nurcan Hanım'ın isteğine ancak sıra yine gelebildi. 20.18 Türkiye'nin saatleri Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin üstümüzüyle metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501 066 7066 Atasanayi.

Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez. Satış şubesiyle hizmet veriyor Samet Cengiz yetkilimiz. 0536 986 3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Mesut Çelebi yazık oldu radyo barımızda. Mustafa Coşkun hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara Mamak'tan Kuşçu Emre Akdağ Madeninde bulunan Aslan kardeşim Hasan Can Bulut'a Murat Mustafa Yavuz tek başına parçasını çalarsanız sevinirim demiş. Kayseri'den Yakup Emin Daş, babam Fatih Daş ve arkadaşları Mustafa Yaşar, Furkan Karslı olduğu için Mesut Çelebi'den bombalanmış şehir gibiyim istiyorum. Teşekkürler. Dinledim canısım diyor. Benim istek çaldı mı duymadım demiş. Çaldı.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlar.

0: 33 bin liradan başlayan fiyatlarla peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi
2: Oğuz Eser Metal, şoför Nalan'ı sunar.

küçücük saçlarına. Saçlar ak düşmüş uçlarına. İyi yayınlar, kolay gelsin sizden, canıma, eşime, ömrüme, her şeyime. Bir parça istiyorum, kendisi şu an Akdağ Madeni de dinliyor. Müslüm Gürses'ten Sus Ağlama Gözlerim parçasını istiyorum. Sizden ricam, onu çok ama çok sevdiğimi söyler misiniz? Tekrardan iyi yayınlar, kolay gelsin. Eşimin adı Yusuf Koyuncu. Lütfen eşime sesimi duyurun demiş. İkinci kez okudum mesajınızı ama parçanızın sırası henüz gelmedi. İşte böyle oluyor genelde. Yetişmeyebiliyor arkadaşlar. Böyle bir listeye göz gezdirelim. Gökhan Gerçek, Koymam Yadellere, Ölem Ölem. Efendim, Tahir Uçar, Vay Kader. Müslüm Gürses, Dinleyin Geceler. Neşet Ertaş, Şu Garip Halimde. Ahmet Arslan, Sigaram ve Sen. Yıldırım Budak, Anamam. Gönlüm Dağlarda, Özlüm Özlem Özdil. Çok... Muazzez Ersoy, Seninle Neresi Olursa Olsun. Bizim Gönül, Çektirdin Bana Acı. Rüzgar, Kimse Bilmez Ne Yaşadım. Müslüm Gürses, Unutamazsın. Çok sarar

0: Eser Mesai Şoför Nalan'ı sunar.
1: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Eser Metal, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğu imalathanesinde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa. Önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun Şubemiz 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya Merkez Satış Şubesi 0536-986-3944 Bay Kader'le Tahir Uçar yayında.

demin kırılandı. Müslüm Baba şarkılarını dinleyemedik bu akşam, yetişmedi. Daha nice parçalar. Ama Neşet Ağa'ma geldi sıra, buraya kadar vardık. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın ikinci bölümünü. Dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarımıza. Saymayız efendim, bunu yine bekleriz. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.

sen bakarsa, bir başkası ellerini tutarsa tutarsa, bir başkası gözlerine bakarsa bakarsa, bir başkası

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü.

0: 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: tutuşsun, gün yansın geceler, vaktimiz varken.
1: Sonra dersin ki, neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim, dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim, bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri, saçların omuzlarına elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim, bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzünlenirken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedikçe sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki, neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sahip savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da otağa boka kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki, neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben, içerim işte.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Musa Beyli Köyü Güneş Enerjisi Santrali sahasında ikinci etap GES projesinin temelini attı. Yeni santral elektrik ihtiyacının %50-55'ini karşılayarak aylık 8 milyon lira tasarruf sağlayacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yozgat'ta bin kınalı kekliği biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlılarla mücadele için doğaya saldı. Keklikler avlanmaya kapalı bölgelerde bırakıldı, çevre illere de sevk edildi. Osman Köksal, Yozgat Genç Kızılay İl Başkanı olarak başladığı görevinden sonra İstanbul'da bölge başkan yardımcılığı yaptı. Şimdi ise Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Birim Başkanı oldu. Özgür Özel CHP'den ayrılarak yeni parti kuruyor. Partinin adı İstiklal olacak. İlk etapta 90 milletvekili katılması bekleniyor. Parti programı ve tüzüğü hazırlandı. Kuruluş başvurusu 24 Temmuz'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama bazlı taksi taşımacılığı için satışa çıkardığı 250 plakadan sadece 23'ünü satabildi. Talepte %91 düşüş yaşanırken plakalar 29 yıllığına ruhsatla verildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için Ağustos'ta teklif alamazsa transferde devreye girecek öncelik hücum bölgesi. İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek tarihinde ilk kez üçüncü oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar
2: Oğuz FM,
1: Oğuz FM gecede. Sen

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat.

dostlarım üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra sevilir. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda, sanki hep sen var.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat, güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Kimseye suç bulmuyorum artık. Aklım ile kalbim arasını o kadar mesken tuttum ki başıma gelenlerin sebebini yüreğime saydım. O kadar kırgın ve yorgunum ki hayata karşı, bundan sonra bir şeyler yoluna girecekmiş. Bana ne? Ben hayatımı kendi ellerimle yıktım zaten. Birileri beni bundan sonra güldürecekmiş. Geri kalan ömrüm huzurla geçecekmiş. Bana ne? Kimseye derdimi anlatamadım zamanında. Bundan sonra birileri beni anlayacakmış. Bana ne? İnsanlara güvene güvene yıkıldım ben hayatımca. Bugüne kadar dert çileyle geçen ömrüme bundan sonra mutluluk uğrayacakmış. Bana ne? Ne zor günler bıraktım ben arkamda. Haklı olduğum yerde ezildim defalarca. Dile getirdim acılarımı da kimseye dinletemedim. Beni anlamayanlar pişmanmış. Bundan sonrası bana ne? Ne yaralar gizledim gecenin karanlığına ben. Herkesten sakladığım gözyaşlarımın izi aşikar olmuş yüzümde. Bundan sonra bana ne? Birilerini mutlu etme telaşında değilim artık. Kimseyi güldürecek halim de yok ne yazık ki. Benim dünyam yıkılmış, beklentim de yok zaten. Bundan sonra hayatım düzene girecekmiş. Bana ne? Çok önemsiz şeyler için harcadığım yıllarımı, 5 kuruş etmezlere verdim en güzel çağlarımı. Şu solan gençliğimden arda kalan bana bir avuç huzur kalacakmış. Varsın, varsın o da kalmasın artık. Bundan sonrası bana ne? Bundan sonrası bana ne?

0: güzel şarkılar Oğuz Efem Gece'de.
1: Oğuz Efem Gece.
2: Gönül derde abandı, sensiz her şey yabandı. Bir yaraydı kapandı, unuttum, unuttum seni. Hani sana canmıştım, uğrun uğrun yanmıştım.

geceler inat etti, her anı afat etti, sonunda kanaat etti. Unuttum, unuttum seni. Varı yoğu üç hece, yolum uzadı hiçe. Bir savaştı vahşice. Unuttum, unuttum seni. Ağaç gibi söküldüm, lime lime döküldüm. Yangın sonrası küldüm. Unuttum, unuttum, unuttum seni.

Astım sazımı astım, sazıma değildi kastım. Hep yarama tuz bastım. Unuttum, unuttum seni. Yanlış yola sap gayrı, bir adiye tap gayrı. Ne yaparsan yap gayrı. Unuttum, unuttum seni. Derin hikaye derin, kalmadı bende yerin. Vicdanım rahat, serin. Unuttum, unuttum seni. Sesin nasıldı sesin? Kimsin, nesin, neredesin? Kapanmış bir perdesin. Unuttum, unuttum seni. İsmin geçse el gibi, Ağustos'ta yel gibi. Akıp geçtim

yazgıdan mı, yazgıdan mı, şansımdan mı bilemedim. Hep ağladım, çok fazla ben gülemedim. Alacağım kaldı yalan dünyada. Nasip dedim, nasip dedim, kaderime isyan edemedim. Garip kaldım dünyada, çok yalnızım. Garip kaldım dünyada, çok yalnızım. Tadım tuzum yok, çaresizim, bahtsızım. Dinmiyor, dinmiyor içimdeki bu kahrolasız.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520.

0: Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.